Qadarlı dinleyiciler, yeni bilen xabarların qaytqıça mazmunu eşidirýäris. Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinin hünärmenleri Baykarda geçiren okuw maksatnamasyny tamamlady. Eýran indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ynanmaýar. Dünýäde 117 milyon adam ýaşaýan ýerini terk etdi. Qadarly dinleyijiler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dogry görnüşini eşidýäris. Baykar Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinden 15 uçurman bilen mehaniki we elektronika tehnikasy boýunça 15 hünärmeniň okuw maksatnamasyny tamamlandygyny habar berdi. Türk gorunç sanagatynyň iň uly firmalarynyň biri bolan Baykar sosial media platformasy arkaly beren habarnamasyny firmanyň demirgazyk gün watarynaky deskhasyna geçirilen okuw maksatnamasynyň tamamlanandygyny habar berdi. Habarnamada Sowud Arabistanynyň deňiz güýçlerinden 15 uçurman bilen 15 mehaniki we elektronika tehnikasy boýunça 15 hünärmen Çorlu uçuş täälimi we synag merkezinde geçiren okuw maksatnamasyny üstünlikli ýagdaýda tamamlady diýildi. Baykar bilen Sowud Arabistanynyň gorunmak ministrliginiň arasynda 2023-nji ýylda Bayraktar Akınzu uçurunun ekspert edilmeği ve hizmettaşlığı boyunca şartname bağlaşıptı. Şartname oku maksatnamasını harbi təlimi tehniki ve logistiki qolluğu hem öz üçün alyar. Eýran indi Amerikanın Birleşen Ştatlarına ınanmayar. Eýranın prezidenti Mesud Pezeşkian Eýranın indi Amerikanın Birleşen Ştatlarına bolan ınımının qalmanlığına aýtdy. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkian Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen bolan duşuşygyny Eýran indi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ynanmaýar diýdi. Eýran tarapyndan berilen ýazmaça beýannama görä Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna giden Pezeşkian Birleşen Milletler Guramasynyň

Batının başsekreter Antonio Guterres bilen duşuştu. Pezeşken duşuşukta Guterres'e eğren gepleşiklere karşı del, emma tecrübelerine göre inni Amerikanın Birleşen Ştatlarına ananmayar deydi. Yurdunun sevitte parahatçılığın ve durnukluluğun yolu koyulmağını isleyen niyatladan Prezident Pezeşken eğren daşarkı batışları boyun eğmez deydi. Birleşen Milletler Kurumu'nun Başsekreteri Antonio Guterres, dertkindiğin kovuşamak için siyasi ve diplomatiye taydan edilen tağırlarların devam ettirilmelidiğini belledi. Dünyada 117 milyon adam yaşayan yerini terk etti. Birleşen Milletler Kurumu'nun bozkunlar boyunca yukarı komisari Barham Salih, çaknışık, basış ve zulümyalı beylikü hukuklar sebeple dünyada 117 milyonun kovrak adamın yaşayan yerini terk edenliğini malum etti. New York'ta Birleşen Milletler Kurumu'nun hukuksızlık genişinin ağzalarına mesele varada mağlumat veren Salih, çaknışık, basış ve zulümyalı beylikü hukuklar sebeple dünyada 117 milyonun kovrak adamın yaşayan yerini terk edenliğini ünsü çöktü ve çaknışıkların köpeliyenliğini atlattı. Çaknışıkların şol bir vaqtda iýdigider ýagdaýa gelenligini ve siýasy taýdan çözülüp bilinmeýänligini nygtan Salih, wagtlaýyndyr öýdülen krizis sebäpli öýlerini terk eden millionlarça adam uzak günlerin dowamyna başga ýerde ýaşaýar diýdi. Munun diňe bir insanperwerlik meselesi bolmanlygyny ünsi çeken Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça ýokary komissary Barham Salih bu halkara parahatçylyk we howpsuzlyk üçin esasy synagdyr diýip belledi. Gadarly dinleyijiler, siz Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki okuyuş verilişini Daşary Ýurt haberlerini dinlediniz. Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilindeki okuyuş verilişini Göksel'in yerine getiren senden başka adlı aydınlı dinleyersiniz.

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, bugün açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik atly Palestina hakkında gurrun berýän gepleşigimiziň soňky bölümini dikkatiňize ýetirýäris. Geçen hepde Palestina tarihi emele getiren ve yazan şahsiyetler barada söhbet edipdik. Şu gün bolsa Palestina'nın emele getiren ve yazan tarihini jewisleşip, umumi pikir binyadyny kemale getiren öňdewarjy şahsiyetler hakkında söhbet ederiz. Adamzat tarihi adama meňzeş ılım pudogy bolanyň üçin diňe uruşlar bilen çäklenýän, diňe bir ugurdan ibaret beýanat derler. Tarih, fizikanam, himiyanam, matematikanam hem, jemgeçilik ılımlarını hem öz üçin alýar. Ýadyňyza düşýän bolsa, men tarihiň emele gelmegi bilen onuň ýazylmagynyň bir wagtyň özünde bolup geçýändigini, giýje galýan zadyň bolsa pikir binýadynyň kemele gelmeldigini aýdypdym. Adamzat tarihinde henizem sırlılığını saklap, umumi pikir binyadını eciz galdiryan wakalar var. Gelin tarihin dine bir sırı var da gurrun edelim. Seni takminan bizim eramızdan ozalqi 1250-1290 yıllar. Musa peygamber Kızıl Deniz'in kenarına durup elindeki hatanı deniz'in gazaplı tolkunlarına uryar ve an düşüncenin önüne henizem sır olup galyan vaka baştan geçirliyar. Mantık bu vakanın ilmi taraplarını öğrenmeğini devam ettiriyen olsa, payhas bu vakadan çıkarılan neticeni asırlar veri peydalanıp geliyar. Adamzat Musa'nın hatası bilen iki bölünen denizi keskitli çek kökbününe kabul etdi. Zalim bilen ezir çekyanın arasında, hak bilen batılın arasında çekilen yeti çek. Adamlar pozisyasını ütkodip bilir, yönü bu ayrılık çekinin kadası hiç haçan ütkomeyar. Geçmişin ezir çekyani şu günün zalimini öwürli. Emma hata henizem ezir çekyani gorayan Musa'nın elindedir. Eýsem şu günün Musa'sı kim? Şu günün ezir çekyani kim? Sene 2024-nji ýylyň 17-nji sentýabry. Ýer Gaza'nın iň günortasyndaky Rafah şäheri. Örtük yapınıp soňky pursatlaryna Israýylyň dronuna zyňan taýagyny elinde saklap, harawalyklaryň arasynda ýürüp barýan Hamas guramasynyň lideri Yahya Sinwar. Israýylyň goşuny ony 15 aýlap gözledi. Onuň tunellerde gizlenýändigini, Gaza'nın daşına çıkmayanlığını, hatta zamunların arasında girlenenlığını öngötürdü. Emma onun ölümü, onun tersini korkuzdu. Ol vatan uğrundaki görüşün ön hatarlarına sevaş yerdi. İsrail'in dronu tarafından yazga alınan ve İsrail'in koşunu tarafından yayrılan sonku videolarda Sinwar yaralı yağdayda bir kürsüde oturup elindeki tayağı dronu tarafından yer. Şol ýazgylar bütün dünýäde adamlary pikirlenmäge mejbur etdi we Hamasyň terror guramasy däl, eýsem söwüşçiň topar bolanlygy pikirine gelenleriň sany artdy. Emma bu garaýşy ilkinji bolup öňe süren öňdewarjy şol garaýşy has ýer beýan edipdi. Sene 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabry. Israel we onuň ýaranlary Hamasa terror gowmasy diýen möhürü basmagy synyň şarka bir öňdewarjy ses ýaňlanýar we Hamas terror gowmasy däl, söwüşçiň gowmadyr diýdi. Şol ses Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň sesidi. Ýewropa ýurtlary Israila gollaw bermekde biri-biri bilen bäsleşýän mahaly ýene bir öňdewarjy ses ýaňlandy. Ol tarih bize hüküm çıkarar ve onun çıkaracak hükmü bu vahşiliği amala aşıranlara da dımıp

0: Hemen esaslanıp hareket ediyorlar. Gelin gepleşimizin geçen sahanlarını eden sökvetlerimizi yeni devir gedek yağıtlap geçiliyen. Haytadır var cemiyete karşı şol cemiyetin en koruksuz bölüğü olan çağaları hem bilkaslayın yok etmek siyaseti alınıp varlıyar ve dünya bundan bir haber değil. Palestine'nin ideolojisi adamzat ideolojisidir. Adamzat ideolojisi denglik, adalet, azatlık ve vatan düşünceleri bilen hareket ediyor. Yukarı cins ve vade verilen toprak ideolojisi olsa genosit, yok etmek ve basıp almak zuhu bilen hareket ediyor. Palestinler için Palestin iş stolunun başına kağıt yüzüne çizilen yer bölümünden varat del. Ol üstüne halal zähmetin alın deri daman, kurbanların zähmeti sinin, yatlamaların üç müzik izgalların mukaddes amanatıdır. Oların alıp bariyan görüşü hem şu amanatı korumak içindir. Palestinler dünyanın dürlü yerlerinden dürlü hıcıvlar bilen yığınanan ganhorlar del. Olar yaşayış durmuşları, pikirleri ve başlangıçları bilen dünyada öz ornunu görkeziyen medeniyeti, sunuqatı, dəbdesturları ve yaşayış terdi bilen dünyamızı öz oluşlu övüşkün çayyan halktır. Palestin halkı bilim derecesi, ahlak kımmatlıkları, mertliği, savırlılığı ve kaydı usulluğu bilen hazırkı vaqtta uruşlara çekilyen dünyanın mətəş bolan hili yukarı adamlar toplumudur. Eğer Palestinlerin ideologiyası adamzat ideologiyası olsa, görküzün köpçülüklüğün tutan yerliliği ve erk isleği bilen milli ruhu suud edilen olsa, bilim derecesi ve en kıyın şartlarda da özünü sunuqat arkalı beyan edip bilmek okuyu bilen kımmatlı cemiyetliğini suud eden olsa, onu olur azatlığa hem münasiptir demektir. Yattan çıkarmalıyın. Palestin dine Palestinlilerin mertebesi del. Eysem, öyün ve vatan toprağının mukaddesliğini inanyan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948 yılda dine bir Palestinlilerin mertebesi baskılanmadı. Bütün dünyanın vicdanı sıyınağdan geçti. İsrail en çemegedek öylerinden sürgün edilen ve intifadaları baştan geçiren Palestin oğullarının yaşayan Gazasını Oferya'da Sizde teyi manyalı tutsuğhanlara alıp gidip bilmedi. Emma tutsuğhananı Gaza'nın daşına ayladı. 2007 yılın veri Gavu vasında olan ve boğulayan Gaza dine Palestin'in del, erkin dem almağı hukuku olan bütün dünyanın yüreğine uğrulmalıdır. Palestin azat bolyansa dünyanın vicdanlı adamlarının görüşü devam eder. Şuğun kugunda dünyanın yeketek, şıgari, şeyle olmalı. Dünya beşten uludur. Sebebi, hakikatin tarafına durmaktan çekinsek, genositler müdama devam eder. Karar kabul etmek ıhtiyarını dünyanın dine beş devletinin insafına tavşırsak, adaletsizlik hüküm sürer. Halkara kadiyetlerini, hükümlerini yerine yetirmek ihtiyarının mahrum etsek olsa cinayetçiler ellerini ayaklarını kalgadıp hiç saat bulmadık yali gezmeye devam ederler.
1: Gaza, açlık şartlarına ercillik ve insanperverlik.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimizde 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkat

Türkiye'nin Sesi Radyosu dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Türkiye vakti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vakti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vakti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Qubbatul Sahraning sirlari. Tosh, hindasa, yorug'lik va sesning riyozi.

Türk olamidan tasvirlar. Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda 7 güzel odam va Mahmet Akif İnan

benimle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka bir

benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Rüda.
1: Hosume Türkiye'yi zayne radyo gayanı.
0: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
6: Ye sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
10: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Deep Player Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: It Türkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонхо дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Giderli Amuriyet Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
27: It Türkiye Hangya Radyoya.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?